Radogalak. Oyun, stop dışı metronun da spell. Ben ya drooling genug. Kemi feeren, like feeren, se feel.

Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dışı metru onun da spell. Ben yazdır olayım genug. Kemi feyren, halak feyren.